0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
1: Rock it with the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Metro Müzik.
2: Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: bulayım.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da patlama sesleri duyuldu. İran'da karşılık olarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 3 destroyerini vurdu. İran ateşkesin bozulduğunu iddia etti. ABD Başkanı Trump ise saldırıların hemen ardından ateşkes sürüyor. Bu İran'a hafif bir dokunuştu. İran anlaşmayı hemen imzalamazsa daha sert vururuz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırladı. İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. İsrail'e sert eleştiriler yönelten Erdoğan, Suriye'ye katkıların süreceğini söyledi. Savaşla artan enerji maliyetleri Türkiye ekonomisini etkiliyor. Bakan Şimşek, enflasyon ve bütçe hedefinde sapma olacağını söyledi. Buna karşın programda hiçbir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Barış anneleri terörsüz Türkiye sürecine destek için siyasi parti turuna çıktı. Annelerin ilk adresi MHP grubu oldu. MHP heyeti annelere karanfil verdi, sarı tülbent hediye etti. Anneler ise MHP lideri Bahçeli'ye ulaştırılmak üzere beyaz tülbent hediye etti. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş savunmasını yaptı. Adalet Bakanı Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık talebinde bulunduğunu söyledi. CHP lideri Özel, Saha 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 ton harp başlığına sahip Yıldırım Han füze sisteminin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Emeklilere 4000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arası hesaplara yatırılması bekleniyor. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Hatay merkezli 5 ilde yasa dışı bahisle 2 milyar liralık vurgun yapan yapı çökertildi, 10 zanlı tutuklandı. 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kruvaziyerin yolcularından Emin Yoğurtçuoğlu, gemide şu an için her şeyin yolunda olduğunu ve yeni bir vaka olmadığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını belirtti. Mersin'de otel inşaatında iskele kaydı, metrelerce yüksekte askıda kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala Aydın'da şap alarmı verildi, 17 mahallede karantina tedbirleri alındı. İmal ettiği malı ihraç eden şirketlere vergi indirimi ve teşvik verilecek. Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa finale kaldı. Dev maç 20 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak. Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk yarı finalde Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'e yükselen Erzurumspor şampiyonluk kutlamalarını İstanbul Boğazı'nda yaşadı. İstanbul Açık tenis turnuvası başladı. BTA 125 kategorisindeki organizasyonda 30 farklı ülkeden 76 sporcu mücadele ediyor. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.

0: eğlence müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD-İran arasında barış umudunun artmasıyla Brent petrol fiyatı %8, doğalgaz fiyatı %14 düştü. Benzine gece yarısından geçerli 69 kuruş indirim geldi. Yeni ekonomi paketiyle kamu alacaklarında taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarılıyor. Varlık barışı teklifi komisyonda kabul edildi, yurt dışındaki altın ve dövizini getirene vergi yok.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
0: Cemil Orhan'la Morning Club başlıyor.

olduğunu bilmek bile güzel. Herkese günaydın. Metro FM'desiniz. Cemil Orhon'la Morning Club'dasınız. 3 saat boyunca buradayız ve bir şeyleri kutlayacağız yine bugün. Neleri kutlayacağınızı bilmeseniz de şimdiden mutlaka kutlayacak bir şey bulacaksınız. Hiç merak etmeyin. Onları da anlatacağım size. Hadi başlayalım o zaman.

Tabii şimdi gökyüzüne bakıp Allah Allah ya hava ısınmıyor muydu, ne oluyor, yağmur mu yağacak diye düşünenler varsa yok yok ısınıyor, merak etmeyin. Ama yarın için bazı ilçelerde böyle ufak yağmur geçişleri görülebilir diyor tahminciler. Bugün hava nasıl olacak? Şöyle üç büyük kentimize bakalım. İstanbul 27-14 bulutlu, zaman zaman güneşli. İzmir 26-14 yine aynı şekilde. Ankara'da 22-8 en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları bu şekilde bugün. Yavaş yavaş bahar geldi diyebiliriz.

0: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a
8: değerinde Trink Sat. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarını
12: güvenle planlar. Limitsiz, bitmiş, metronik.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

motorin kullananlar bilginiz olsun. Yarın itibarıyla bir indirim bekleniyormuş, böyle yüklü bir indirim. Biliyorsunuz yani motorindeki zamlar da yüklü oldu. Dolayısıyla indirimlerinde biraz yüklü olması gerekiyor. 7 lira civarı bir indirim bekleniyor. Yani şimdiden şöyle bir bakın, deponuzu kontrol edin. Bugünü idare ediyorsanız bugün çıkarın, yarın doldurursunuz.

0: of you.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.
2: Hey baby, you know I'ma turn you up. Walk a flame. I got you. You know. No.

Her ne kadar Süper Lig'in bitmesine az kalsa da ülkemizde bayağı bir futbol şöleni yaşanacak. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi finali de oynanacak. Şimdi finalistler de belli olmuş. Bir Alman takımı Freiburg ve bir İngiliz takımı Aston Villa Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Zaten Dünya Kupası da var. Bayağı futbol dolu günler yaşamaya devam edeceğiz. The Silent Partner'la I'm Learning.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele? Kılçık hocam.
10: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS ile gel.
12: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
13: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
14: Metro FM.
15: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

falan diyeceğimiz bir gündem var dünyada. Hantavirüs. Yani hantavirüs adında bir virüs konuşuluyor şu anda. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı açıklamaları var. İşte aman endişelenmeyin falan diyorlar. İnsandan insana geçmiyor diyorlar ama böyle yavaş yavaş da böyle gündemdeki yerini büyütüyor hantavirüs olayı. Neymiş şimdi bu hantavirüs? Onunla ilgili bilinenler şu. Kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşıyormuş. Ve bu kemirgenlerin işte idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas sonucu yayılıyormuş. İnsanlar arasında bulaşımı nadir diyorlar. İlk belirtiler genelde ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, mide, bağırsak şikayetleri. İlerleyen vakalarda nefes darlığı ve ciddi solunum problemleri yaşatır diyor. Kesin bir tedavisi yok diyor. Bir de diyor ki bilim insanları hantavirüs aşısı için çalışmalara başladık diyorlar. Bakalım yani aman aman aman diyeyim. Bunu da kaldıramayız artık, yeter. Metro FM'deyiz. Hadi atlayalım karavana. Anderi Toronto bizi bekler.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Sevgili uyananlar, bir müjdem var. Dünya Kupası'nın müziği belli oldu. Önümüzdeki saatin içinde dinleteceğim size. O şarkıyı, en azından o şarkının bir kısmını dinleteceğim. Ama şimdi ikinci saate başlarken bir bakalım gündemde neler var neler yok. Karnaval Haber Merkezi'ndeyiz ve söz sende Çetin Erker.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da patlama sesleri duyuldu. İran'da karşılık olarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 3 destroyerini vurdu. İran ateşkesin bozulduğunu iddia etti. ABD Başkanı Trump'sa saldırıların hemen ardından ateşkes sürüyor. Bu İran'a hafif bir dokunuştu. İran anlaşmayı hemen imzalamazsa daha sert vururuz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbu'nu ağırladı. İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. İsrail'e sert eleştiriler yönelten Erdoğan, Suriye'ye katkıların süreceğini söyledi. Savaşla artan enerji maliyetleri Türkiye ekonomisini etkiliyor. Bakan Şimşek, enflasyon ve bütçe hedefinde sapma olacağını söyledi. Buna karşın programda hiçbir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Barış anneleri terörsüz Türkiye sürecine destek için siyasi parti turuna çıktı. Annelerin ilk adresi MHP grubu oldu. MHP heyeti annelere karanfil verdi, sarı tülbent hediye etti. Annelerse MHP lideri Bahçeli'ye ulaştırılmak üzere beyaz tülbent hediye etti. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş savunmasını yaptı. Adalet Bakanı Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık talebinde bulunduğunu söyledi. CHP lideri Özel, Saha 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 ton harp başlığına sahip Yıldırım Han füze sisteminin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Emeklilere 4000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arası hesaplara yatırılması bekleniyor. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Hatay merkezli 5 ilde yasa dışı bahisle 2 milyar liralık vurgun yapan yapı çökertildi, 10 zanlı tutuklandı. 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kruvaziyerin yolcularından Emin Yoğurtçuoğlu, gemide şu an için her şeyin yolunda olduğunu ve yeni bir vaka olmadığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını belirtti. Mersin'de otel inşaatında iskele kaydı, metrelerce yüksekte askıda kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala Aydın'da şap alarmı verildi, 17 mahallede karantina tedbirleri alındı. İmal ettiği malı ihraç eden şirketlere vergi indirimi ve teşvik verilecek. Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: ABD, İran arasında barış umudunun artmasıyla Brent petrol fiyatı %8, doğal gaz fiyatı %14 düştü. Benzine gece yarısından geçerli 69 kuruş indirim geldi. Yeni ekonomi paketiyle kamu alacaklarında taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarılıyor. Varlık barışı teklifi komisyonda kabul edildi, yurt dışındaki altın ve dövizini getirene vergi yok.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro. Metro. FM. Metro.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

belli oldu. Peki nasıl bir şarkı? Şimdi 14'ünde çıkacak şarkı. Kimden? Evet, Shakira'dan. Ama şarkıyı size böyle kısa bir kısmını dinleteceğim. Eğer merak ediyorsanız acaba Dünya Kupası'nda ne dinleyeceğiz? Herkesten önce duymak istiyorum diyorsanız 8.30'da ben o şarkıyı biraz dinleyeceğim.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
3: Rade Gucci da Prada, da Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

Özlediğimiz isimlerden bir tanesi Adele. Kuşkusuz son albümünü çıkarmasının üzerinden 5 yıl geçti. Son konserinin üzerinden 2 yıl geçti. Peki Adele hayranları ne zaman Adele'le buluşacak? Yakında stüdyoya gireceğini söylemiş, çok yakında. Yeniden stüdyoya girecek, merakla bekliyoruz ama gelin o özlemi şimdi giderelim.

0: Adel'le özlem giderdiğinize göre şimdi artık sıra geldi. 4 yılda bir yaşanan ve bu yıl bizim için de çok önemli olacak. Çünkü bizim de olduğumuz Dünya Kupası heyecanını başlatmaya. Dünya Kupası heyecanını başlatmak için de tabii müziğe, bir şarkıya ihtiyacımız var. Daha önce de duyurduğum gibi Shakira yepyeni Dünya Kupası şarkısını duyurdu. Birazdan reklamlardan sonra 8.30'da şarkının bir kısmını dinle.
1: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
6: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz Metro Müzik.
0: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Dünya Kupası şarkıları var. Onları böyle kısa kısa dinletmek istiyorum ki zaten şimdiki şarkıyı da duyururken klibi o yıllara ait futbol toplarıyla başlıyor. Maracana stadının ortasına dizmiş o topları, onlarla başlıyor. Önce 2006 Almanya'da oynanan kupanın şarkısı. Bu şarkı Bambo ismiyle yeniden düzenlenmişti biliyorsunuz. Hips Don't Lie. Daha sonra Shakira 2014'ün müziğini de yaptı. O şarkı da La La La'ydı. Hatırladınız mı? Brezilya. Havası var yani. Yine Dünya Kupası ve yıl 2014. Pardon, daha öncesi var, bir dakika. 2010 var. Vaka Vaka var, onu nasıl unuturuz? Hadi onu dinleyelim. Bu da 2010. Zaten en efsanesi buydu. 2006, 2010, 2014'ten sonra sıra geldi 2026'ya. Hazır mısınız? Hadi dinleyelim o zaman. İşte 2026 Dünya Kupası şarkısı.

Hayırlı olsun Day Day. Shakira 2014 2010 2006'dan sonra 2026'da da Dünya Kupası Shakira ile şenlenecek. Şarkının tamamı da 14 Mayıs'ta Görücü'ye çıkacak. Bol bol dinleteceğiz size.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. İster, ister
1: güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

0: Biliyorsunuz her gün ne kutlandığını, ne kutlandığı sorusunun cevabını veriyoruz. Ama bazı küçük dinleyicilerim var. Mesela işte masal yazmış, mısra yazmış, demişler ki ya biz siz yapıyorsunuz kutlamayı, biz okula girmiş oluyoruz. Eskiden yakalıyorduk, şimdi yakalayamıyoruz diyorlar. Tamamdır, dikkate alıyorum. Sizsiz kutlama olmaz. Birazdan bugün ne kutlanır sorusu.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için Karnaval'ı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
4: Yes, yes. Let's go.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de. Metro
3: FM. Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

kutlamalara geçmeden hemen bugün ne kutlanır sorusuna cevabını vermeye başlayalım. Bugün 8 Mayıs. Aranızda vardır belki doğum günü ya da özel bir şey kutlayanlar. Biz de kutlamanıza ortağız hep beraber. Peki başka neler kutlanıyor bugün? Bugün Dünya Kızılaç ve Kızılay Günü olarak kutlanıyor. Yani insanlığın en zor anlarında yanlarında olan küresel bir ağ var. Bir insanlık ağı, bir yardım ağı var. Kızılaç, Kızılay. Bu temayla, insanlığı yaşatmak temasıyla dünya genelinde kutlanıyor. Kutlu mutlu olsun. Aynı zamanda bugün 1945 yılında Nazi Almanyası'nın teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen sona erdi tarihte bugün. Ve o yüzden de Avrupa'da birçok ülkede resmi tatil bir bayram olarak kutlanıyor. VE Day, Avrupa'da Zafer Günü olarak kutlanıyor. Kutlu mutlu olsun. Bugün itibarıyla, pardon, bugün son günü, trafik haftasındayız. Trafik haftasını tamamlıyoruz. Aman aman dikkat, yollarda olanlar. Emniyet kemerinizi takınız. Sabırlı olunuz. Çok sürat yapmayınız. Peki başka ne var? Bugün çok önemli bir albüm piyasaya çıktı. O albüm ki müzik tarihinin en önemli albümlerinden bir tanesi. The Beatles'ın son stüdyo albümü Let It Be resmen yayınlandı. Dağılma sancıları içinde kaydedilen ama her notasında da böyle ölümsüzlüğü barındıran dev bir eserdi. Bugün tam 56 yaşında Let It Be albümü, onun da doğum günü. Kutlayalım ve geçelim doğum günlerine. Bugün doğan yıldızlar. Mehmet Günsür, karizma bir adam, yıllara meydan okuyan bir adam bugün doğmuş. Bir başka karizma, Kaan Urgancıoğlu bugün doğmuş. Şöyle futbol sahalarına geçelim. Galatasaraylılar, 2000 ruhu denince, kale denince, o meşhur, yani o finalde kurtardığı neydi öyle? Claudio Taffarel gerçekten çok özel bir isimdir. Hem Galatasaray tarihinde hem de Brezilya tarihinde. Bugün doğum günü kutlu mutlu olsun. Ve Beşiktaşlılar, tabii ki Metin Tekin, Sarı Fırtına, Beşiktaş'ın efsane ismi. Çok da beyefendi bir isim, çok da sever. Sadece Beşiktaşlılar değil, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, hangi takımı tutarsanız tutun, Metin Tekin'i seversiniz. Bugün doğum günü kutlu mutlu olsun. Luis Enrique artık yine Şampiyonlar Ligi finaline çıkardı takımını. Teknik adam, Paris Saint Germain'in teknik direktörü bugün doğmuş. Kutlu mutlu olsun. Rıfat Ilgaz, Hababam sınıfının babası, Koca Çınar. Gülmeyi ve düşündürmeyi öğreten usta kalem bugün doğmuş. Kutlu mutlu olsun. Ve bugün doğan bir diğer isim, Enrique Iglesias'la devam edelim. İşte kahraman, işte Enrique. İyi ki doğdun diyelim.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da patlama sesleri duyuldu. İran'da karşılık olarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 3 destroyerini vurdu. İran, ateşkesin bozulduğunu iddia etti. ABD Başkanı Trump ise saldırıların hemen ardından ateşkes sürüyor. Bu İran'a hafif bir dokunuştu. İran anlaşmayı hemen imzalamazsa daha sert vururuz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırladı. İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. İsrail'e sert eleştiriler yönelten Erdoğan, Suriye'ye katkıların süreceğini söyledi. Savaşla artan enerji maliyetleri Türkiye ekonomisini etkiliyor. Bakan Şimşek, enflasyon ve bütçe hedefinde sapma olacağını söyledi. Buna karşın programda hiçbir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Barış anneleri terörsüz Türkiye sürecine destek için siyasi parti turuna çıktı. Annelerin ilk adresi MHP grubu oldu. MHP heyeti annelere karanfil verdi, sarı tülbent hediye etti. Anneler ise MHP lideri Bahçeli'ye ulaştırılmak üzere beyaz tülbent hediye etti. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu sanıklardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş savunmasını yaptı. Adalet Bakanı Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık talebinde bulunduğunu söyledi. CHP lideri Özel, Saha 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 ton harp başlığına sahip Yıldırım Han füze sisteminin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Emeklilere 4000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arası hesaplara yatırılması bekleniyor. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Hatay merkezli 5 ilde yasa dışı bahisle 2 milyar liralık vurgun yapan yapı çökertildi, 10 zanlı tutuklandı. 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kruvaziyerin yolcularından Emin Yoğurtçuoğlu, gemide şu an için her şeyin yolunda olduğunu ve yeni bir vaka olmadığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını belirtti. Mersin'de otel inşaatında iskele kaydı, metrelerce yüksekte askıda kalan 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala Aydın'da şap alarmı verildi, 17 mahallede karantina tedbirleri alındı. İmal ettiği malı ihraç eden şirketlere vergi indirimi ve teşvik verilecek. Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa finale kaldı. Dev maç 20 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak. Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk yarı finalde Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'e yükselen Erzurumspor şampiyonluk kutlamalarını İstanbul Boğazı'nda yaşadı. İstanbul Açık tenis turnuvası başladı. WTA 125 kategorisindeki organizasyonda 30 farklı ülkeden 76 sporcu mücadele ediyor. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD, İran arasında barış umudunun artmasıyla Brent petrol fiyatı %8, doğal gaz fiyatı %14 düştü. Benzine gece yarısından geçerli 69 kuruş indirim geldi. Yeni ekonomi paketiyle kamu alacaklarında taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarılıyor. Varlık barışı teklifi komisyonda kabul edildi, yurt dışındaki altın ve dövizini getirene vergi yok.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
7: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

0: sporunu Metro FM'le yapmakla daha güzel bir sabah olamaz.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: I'm sexy and I know it.
1: Aslında ne yapacaksın biliyor musun? İzin alacaksın. Dünya Kupası boyunca maçların tamamını izleyeceksin. Buna izin verecek patron var mı bilmiyorum ama böyle bir iş var. Bir spor kanalı bir ilan vermiş. 50 bin Amerikan doları veriyor bu işin karşılığında. Bu işi alacak kişiye. Görev, turnuva boyunca oynanacak 104 maçın tamamını canlı canlı izlemek. Ama öyle evden değil, görevin yeri önemli. New York Times meydanının tam ortasına her yeri camdan bir kabin kuracaklar. Ve o kabinin içinde izleyeceksiniz bütün maçları. Var mı aranızda bu işi kabul eden? Yani varsa bana yazmayın. Ben vermedim ilanı. Ben de sarı sayfalar değilim sonuçta. Değişik bir iş. Tabii tüm gözler Times meydanında. Öyle maç izleyen adamın üstünde olacak. Kimileri de zaten maç izlerken kendini göstermeyi de seviyor. O tip böyle şeyler de var. İnfluencerlar, fenomenler de var. Çıkıyordur karşınıza. Bakalım bu influencer, bu şanslı influencer kim olacak onu da göreceğiz.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sanandar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

7 hafta sonu ben sadece dans etmek istiyorum diyorsanız bu gece yine Metro FM'i dinleyiniz. Saat 23 itibariyle dünyanın en iyi DJ'leri peş peşe setleriyle Metro FM'de. Onlardan bir tanesi 23'te Shimza. Karma Karma Radio setiyle burada olacak. Saat tam 12'de Dynamic Music, Dynamic Radio Show setiyle. Daha sonra Joris Wern, John Digweed, Paul Oakenfold, Hardwell, Omer Deep, Jones Blue. Hepsi ve çok daha fazlası hem bu gece hem de cumartesi gecesinde Metro FM'de bu setlerle gecenizi çok daha renkli, çok daha hareketli, çok daha dans dolu hale getirmeniz mümkündür. Burası Metro FM, şimdi Imagine Dragons'la devam yola, Believer.

mutlu hissediyorsunuz değil mi kendinizi böyle şarkılarla? Ya çünkü güne erken başladınız. Öyle bir araştırma da çıktı karşıma. Bilmiyorum, belki de sizi pohpohlamam içindir. Sabah 7'den önce uyanan insanların genellikle daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü iddia ediyor bu araştırma. İddia değil, eğer buradaysanız zaten o bir gerçek. Metro FM'de yine en sevdiğiniz şarkılarla güne mutlu bir şekilde uyanmaya ve hafta sonuna doğru kutlu yürüyüşümüze devam edelim. Anderi Toronto, karavana bile.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
4: geçiyorum. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
11: Metro FM.

0: hediyeleri pazaramada.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
3: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Haftanın son Morning Club'ıydı. Artık dükkanı kapatma zamanı geldi ama dükkanı kapatmadan önce çok önemli pazar gününden bahsetmemiz lazım. Pazar günü çok önemli bir gün. Yani belki de hayatta duyduğumuz ilk şarkıyı onların karnındayken duyduk da sevdik. Hatırlamıyoruz ama illaki oradan geldi kulağımıza o sesler. O kadar hisleri kuvvetlidir ki onların. Mesela rüzgardan hızlıdır. Daha rüzgar bizim tenimize değmeden onlar hisseder. Derler ki üşüdün mü yavrum? Ya da işte telefonda konuşuruz. Sesimizin tınısından hemen anlarlar moralimiz iyi mi kötü mü. Çok özellerdir. Hani yanında olan da var, uzakta olan da var. Ayaklarının altındaki cennette şu an olanlar da var. Anneler. Olsalar da olmasalar da, yani dokunabilsek de dokunamasak da, iyi ki varlar, bizi var ettiler. Tüm annelerin hem dünyamızdaki hem de cennetteki anneler günü şimdiden kutlu olsun. Eğer imkanınız varsa mutlaka arayın. Yani tabii anneler günü öncesinde bir sürü kampanya şu bu falan duyarsınız ama onlar için en özel hediye sesinizi duymaktır. Ben bazen ihmal ederim, birkaç gün aramam, bilirim çok üzülür. Onun için de çok çok özür dilerim kendisinden. Her gün aramam lazım ama işte bazen hayat çok yoğun oluyoruz, arayamıyoruz. Ama en önemlisi her gün mutlaka arayabilmek. Bunu yapabilirsek zaten her gün onlar için anneler günü. Her gün mutlu etmiş oluyoruz anneleri. Tüm annelerin anneler gününü şimdiden kutluyoruz. Hem dünyamızdakilerin hem de cennettekilerin. Pazartesi sabah 7 ile 10 arası Cemil Orhon'la Morning Club'da görüşmek üzere. Şimdi sizi madem annelerden bahsettik, gerçek sevgiden bahsettik, Real Love'la baş başa bırakıyorum.

0: Cemil Orhan'la Morning.
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
5: geçiyorum. Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, bitmişsiz. Metro FM. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
8: Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa finale kaldı. Dev maç 20 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak. Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk yarı finalde Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'e yükselen Erzurumspor şampiyonluk kutlamalarını İstanbul Boğazı'nda yaşadı. İstanbul Açık tenis turnuvası başladı. WTA 125 kategorisindeki organizasyonda 30 farklı ülkeden 76 sporcu mücadele ediyor. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.

0: finans haberlerini sunar.
1: ABD İran arasında barış umudunun artmasıyla Brent petrol fiyatı %8, doğal gaz fiyatı %14 düştü. Benzine gece yarısından geçerli 69 kuruş indirim geldi. Yeni ekonomi paketiyle kamu alacaklarında taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarılıyor. Varlık barışı teklifi komisyonda kabul edildi. Yurt dışındaki altın ve dövizini getirene vergi yok.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Til mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda. Metro FM Top 40'ın bu haftaki bir numarasıysa BB Redsa ve Faithless, New Religion.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi.
4: Right there, Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletino.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taşıksızsın mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurdun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele. Tamam,
0: rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun. Anlatın.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa finale kaldı. Dev maç 20 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak. Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerin eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk yarı finalde Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'e yükselen Erzurumspor şampiyonluk kutlamalarını İstanbul Boğazı'nda yaşadı. İstanbul Açık tenis turnuvası başladı. WTA 125 kategorisindeki organizasyonda 30 farklı ülkeden 76 sporcu mücadele ediyor. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Metro FM'de

0: FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR.
1: Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarm'ı bilgilendirdi.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 9. buluşması 12 Mayıs'ta Community'de. Basketbol koçu Çetin Yılmaz sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Cervantes'in klasikleşmiş eseri Don Quixote, dev bir prodüksiyon ile kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un olduğu bu klasik müzikal, 80 kişilik dev kadrosu, büyüleyici dekorları, etkileyici kostümleri ve çarpıcı müzikleriyle izleyiciyi bir şövalyenin düşler diyarına davet ediyor. Don Quixote sezonun son İstanbul oyunuyla 12 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Ardından Türkiye turnesiyle şehrine geliyor. 15 Mayıs Ankara, 5 Haziran Bursa, 16 Haziran Gaziantep, 17 Haziran Adana, 27-28 Haziran İzmir ve 3 Temmuz Antalya. Bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın. Biletler tükenmeden al. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran arasında barış umudunun artmasıyla Brent petrol fiyatı %8, doğal gaz fiyatı %14 düştü. Benzine gece yarısından geçerli 69 kuruş indirim geldi. Yeni ekonomi paketiyle kamu alacaklarında taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarılıyor. Varlık barışı teklifi komisyonda kabul edildi. Yurt dışındaki altın ve dövizini getirene vergi yok.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM, limitsiz
1: hit müzik.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.
2: Ne ister ister ol.
3: Call her out is. Hendrix. I promise I'm swag. I'm there, baby.

Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister olsun.

0: Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi'yle adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
2: Eğlenmeyi bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Woman Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 29 Haziran İran Kongresi Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
2: Metro FM.
0: Bitmeyen tatil listesi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
6: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
7: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Yine bu saatte en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfedeceğiz. Bir sürpriz şarkıyla başlıyoruz. Dans müziğin kraliçesi olan Inna ve reggaeton dünyasının efsanesi Yandel. Şarkı ise In Your Eyes. Peki bu şarkı neden yıllar sonra tekrar Shazam listesine girdi? Hemen açıklayayım. 2026 yılında en çok beklenen dijital platform dizilerinin birinde Beach Party sahnesinde bu şarkı yer aldı. En çok merak edilen şarkı arasına girmeyi de başardı. Bir küçük haber daha vereyim size. Inna geçtiğimiz hafta verdiği röportajda bu şarkının tekrar listelere girmesinin üzerine hayranlarına 2026 yılında yeni bir versiyonla tekrar yayınlayacağının haberini verdi. Bu da Inna hayranlarına sürpriz oldu diyebilirim. Inna ve Yandel In Your Eyes şarkısıyla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

tarzda şimdi kelimenin tam anlamıyla bir yıldız buluşmasına tanıklık ediyoruz. Bir yanda modern müziğin dahisi, psikodelik dünyanın mimarı Tame Impala ve diğer yanda ise attığı her adımda olay olan global moda ve müzik ikonu Jenny. Ve şimdi listeyi resmen ısıtan o işbirliği Dracula. Şarkı geçtiğimiz haftalarda da Shazam listesinde yer bulmuştu. Küçük bir magazin bilgisi vermek istiyorum sizlere. Tame Impala yani Kevin Parker bu şarkının o gizemli gece atmosferini yakalamak için stüdyodaki tüm ışıkları kapatıp Jenny'nin vokallerini sadece eski bir analog mikrofonla kaydetmiş olduğu, sonuç olarak 2026'nın en stil sahibi, en karanlık ama bir o kadar da büyüleyici itiyle baş başa bırakıyorum. Tame Impala ve Jenny işbirliği Dracula şimdi Metro FM'de.

0: hediyeleri pazaramada.
1: Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada prodüksiyon kalitesini son aylarda tüm Deep House listesine alt üst eden şarkıyla devam ediyoruz. Kimden bahsediyorum? M4S ve şarkısı Fallen Angel. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya başlıyoruz. M4S, Fallen Angel şarkısıyla Metro FM'de.

Şazam Saz'da yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdi rotamızı müziğin Orta Doğu'nun mistik dokunuşlarıyla modern elektronik altyapısının birleştiği o şarkıya geçiyoruz. Ve kulaklarımızda Anderi Toronto ve şarkısı Karavan. Şarkı Nisan 2026 itibariyle Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan Şazam Lisesi'nde etnik elektronik kategorisinde bir numaraya ulaştı. Ve Metro FM Şazam Lisesi'nde de kalmaya devam ediyor. Sözü uzatmıyorum, şarkıyı çalıyorum. Anderi Toronto, Karavan şarkısıyla Shazam Stars'da.

Shazam Stars'da nostalji rüzgarı devam ediyor. Sırada Justin Bieber var ve rap dünyasının kraliçesi Nicki Minaj ve yıllar önce işbirliği yaptığı o şarkı View to End the Beat. Ve bu şarkının yıllar sonra Shazam listesine girmesinin sebeplerinden biri ise Justin Bieber'ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde katıldığı büyük bir müzik festivalinde bu şarkıyı yepyeni bir orkestra düzenlemesiyle seslendirmişti ve tüm hayranları tekrardan bu şarkıyı Shazam'lamaya başladı. Justin Bieber ve Nicki Minaj işbirliği olan bu şarkı Metro FM'de.

0: Ergin hediyeleri Pazarama'da.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. MetroFM. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.
3: Rock that Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Shazam, Saz'da tempo düşmüyor. Şimdi Bad Bunny var. Titime Proginto şarkısıyla geçtiğimiz aylarda Shazam listesine girmeye başarmıştı ve hala kalmaya da devam ediyor. Kolay kolay da kısa süre içerisinde gideceğini düşünmüyorum. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Bad Bunny, Titime Proginto şarkısıyla Metro FM'de.
1: Ay, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Muchas

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İran, sizlere The Second Voice'un O David olan Let Me Be ile baş başa bırakıyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Vibes. Shazam Stars. Shazam.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: yayında. Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran arasında barış umudunun artmasıyla Brent petrol fiyatı %8, doğal gaz fiyatı %14 düştü. Benzine gece yarısından geçerli 69 kuruş indirim geldi. Yeni ekonomi paketiyle kamu alacaklarında taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarılıyor. Varlık barışı teklifi komisyonda kabul edildi. Yurt dışındaki altın ve dövizini getirene vergi yok.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
6: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
8: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Zavallı Metro FM, burası Cengiz Radyonuz'da. Merhabalar hepinize. Pazartesi gününün ilk dakikalarından itibaren iple çektiğiniz gün geldi. En çok sevilen çalışma günü Cuma ve biz onu çok daha keyifli bir hale getiriyoruz günün ikinci bölümünden sona doğru giderken. Tame Impala, Jenny vokaliyle Drake'la son günlerin en çok sevilen şarkılarından biriydi. Onunla merhaba dedik Metro Online'a ve partilemeye devam edeceğiz. Maisik'le tam bir Cuma günü şarkısı Life is Simple. Move Your Body ile hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz. If you don't like something

0: This goes out to, you know who this goes out to.
1: Metro FM'de Mixtape Müzik devam ediyor. Mayıs ayının sıcak yüzünü nihayet görmeye başladık. Metro FM günleri çok daha şiddetli bir şekilde hissedilmeye başladı. Calvin Harris, Big Sean ve Open Wide'ın hemen ardından içinizi kıpır kıpır yapacak o Metro FM şarkısıyla ortalığı ayağa kaldırmaya ve Cuma partisine enerji katmaya devam edelim. Meta Boy burada. Yalla.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Gül'ün hit adayı, haftanın son yeni şarkısı. Haftayı harika bir şarkıyla kapatıyoruz yenilerde. Lady Gaga, Doechii ile birlikte geldi. Runaway bu yasana damgasını vuracak gibi görünen yepyeni bir şarkı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Metro FM'de sıklıkla duymak ister misiniz bu yeni Lady Gaga single'ı da? O zaman Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşın. Story bölümünden oylamaya hemen katılın.

Metro FM. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne ister ister o.

Metro FM'de mixleri müzik devam ediyor. Tom Odell denince akla gelen o müthiş şarkı Tiesto mixiyle gününüze keyif kattı. Another Love'ı geride bırakıyor. Halsey'e merhaba diyoruz. 2016 yılında Chainsmokers'ın Closer şarkısına yaptığı vokalle birlikte şarkının Amerika'da bir numara olmasının ardından kendi adıyla Billboard Hot 100 listesinde bir numara olduğu bu ilk şarkısıdır. Kariyerindeki en büyük çıkıştır. Halsey bizi o geçmiş güzel günlere götürüyor ve ne kadar çok sevdiğimizi bir kez daha hatırlıyor bu şarkıyı. Without Me Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 9. buluşması 12 Mayıs'ta Community'de. Basketbol koçu Çetin Yılmaz sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika şarkıları sizler için çalıyorum. Gününüz güzelleşsin, enerjiniz zirveye çıksın diye. Bibi Rexha, Faithless, New Religion'ın hemen ardından saatin şanslı ismi belli oldu. Metro FM TR. Instagram adresinden favori şarkım bize ulaştı. Fuat Öztürk.

0: reklamı.
1: Harry Potter'in konser serisi 25. yılında dev perde, canlı senfoni orkestrası ve koro eşliğinde Ankara, İstanbul ve İzmir'e geliyor. Azkaban Tutsağı filmiyle 9-10 Mayıs'ta Ata Kongresyum ve 15-16 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da. Sırlar Odası filmiyle 6-7 Haziran'da İzmir, Bornova, Aşık Veysel açık havada. Etkinliğe Harry Potter temalı kostüm ve aksesuarlarınızla katılın, büyülü dünyanın bir parçası olun. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma, hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Efendim burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Cengiz Radyonuz'da Cuma gününe en çok yakışan şarkılarla Metro Online'da partilemeye devam ediyoruz. David Guetta ile ortalığı ayağa kaldırdık. Enigma Sadness'ı bilirsiniz, hatırlarsınız. Bu şarkının da sample'ları oldu ama bu kadar güçlü duymamıştık herhalde bugüne kadar. Prayer'la 15'e merhaba dedik ve yolumuza devam edeceğiz. Cat's Eye kızlarını bekleyenler burada mı? Gabriella.
1: Limitsiz.

Metro FM. Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: değerli hediyeleri pazaramada.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısına merhaba dedik. Bugün burada, yarın her yerde duyacaksınız. Lady Gaga, yarın da Doechii var ve Runaway günün hit adayı oldu. Yine de oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz hit müzik.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Metro FM'de Mainstream Müzik devam ediyor. Dinlerken bizi nedense hep 90'lı yılları hatırlatır ama 2008 yılından bir şarkı aslında. Avustralyalı elektronik müzik ikilisi Empire of the Sun'a müzik rüyasına kazandırdı ve yersiz zamansız her zaman bizi keyiflendiren o güzel şarkı We Are The People radyonuzdaydı. Hemen arkasından günün cuma olduğunu hatırlıyor ve Major Lazer Sean Paul ikilisiyle coşmaya devam ediyoruz.

0: Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: DJ'ciğimiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Ride the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: What's going on?

Bu şarkıların en bir tanesi hala bizi ateşlemekte son derece etkili. Crazy Frog ve X-Laugh'le fark ettiniz mi bilmiyorum yolun sonu geldi. Ben Cengiz. Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün 14-17 saatler arasında Metro Online'da radyonuzdaydım. Harika bir hafta sonu tatili geçirin. Pazartesi günü kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra Cuma akşamı eve dönüş yolculuğunda Around the World'le Arkın Çelik radyonuzda son şarkı.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu
2: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Soul müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Woman Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 29 Haziran Kongres Tüm Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval. Metro FM hesabınıza

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran arasında barış umudunun artmasıyla Brent petrol fiyatı %8, doğal gaz fiyatı %14 düştü. Benzine gece yarısından geçerli 69 kuruş indirim geldi. Yeni ekonomi paketiyle kamu alacaklarında taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarılıyor. Varlık barışı teklifi komisyonda kabul edildi. Yurt dışındaki altın ve dövizini getirene vergi yok.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go.

0: Disney sonrası Selena Gomez'in pop kariyerini taşıyan Avrupa kulüplerinin yaz ezberine giren parça. 2011 When the Sun Goes Down albümünden Love You Like a Love Song radyonuzaydı. Bir aşk şarkısı gibi sevdiğimiz cuma akşamı saat 17'yi gösterdiğine göre hafta içinin finish çizgisi görünüyor artık. Hafta sonu kapıda. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Sesini duyan herkese merhaba. Ben Arkın.
1: Around the World with Arkın.
0: Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. 19'a dek sizin için ellerimle seçtiğim parçalarla dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App'i indirin. Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Hayatımızın 7'sinde, 11'inde ne bekliyorduk, 20'sinde ne olduk ve 60'ında ne olacağımızı düşünüyor muyuz? 2015'te Danimarkalı 4 kişilik grubun Kopenhag'dan dünyaya açılan parçası, yılın kaydı dahil 3 Grammy'ye aday. Amerika'da 2 numaraya yükselen kızımın en sevdiği parçalardan biri. Lucas Graham ve Seven Years, Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: Damon Albarn'ın Blur'ı pek çok anlamda geride bırakan animasyon karakterlerden oluşan stüdyo grubu projesi Gorillaz ve New Yorklu hip hop üçlüsü De La Soul'un eşlik ettiği 2005 tarihli Demon Days albümünden. Grammy en iyi pop işbirliği ödüllü alternatif rockla hip hop arasındaki köprü olan parça Gorillaz ve Feel Good Incorporated radyonuzdaydı.
1: Around the World with Arkın.
0: Around the World'de yeni durağımız 2019 yılı Fransız bir yapımcının Kolombiyalı reggaeton kralı ve Amerikalı bir rapçiyle bir araya geldiği Avrupa kulüplerinin en çok dans ettiren parçalarından Reggaeton House karışımı Spotify'da 2 milyardan fazla dinlemeye ulaşan parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de DJ Snake ve J Balvin Tyga vokalleriyle çılgınım sana anlamına gelen

0: Shit Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: hediyeleri pazarlamada.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
6: Devam ediyoruz.

Sana asıllı İngiliz prodüktör Naughty Boy'un henüz Stay With Me ile dünya çapına ünlüye kavuşması öncesinde Sam Smith'i dünyaya tanıttığı parça. İngiltere'de bir numaraya ulaşan La La La radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Metro FM'desiniz ve 2018'e gidiyoruz. Amsterdam doğumlu Türk DJ Burak Yeter. Netflix'in La Casa de Papel dizisinin İspanyol vokalisti Cecilia Krall imzalı jenerik parçasını kendi yorumuyla yeniden inşa edince ortaya çıkan şarkı. YouTube'da 200 milyondan fazla izlemeye ulaşan My Life Is Going On. Limitsiz hit müzik Metro FM'de.

ve bu akşam Reha coverında Chain Gang Blues yorumuyla nesilleri aşan bir şarkının üçüncü kez doğuşu Stevie Wonder'ın 1976 tarihli Pastime Paradise'dan alınan sample 1995 yılında Dangerous Minds soundtrackinden çıkan Coolio parçası olarak 3 hafta Amerika'nın bir numarasında kaldı. 90'lar hip hop tarihinin en akılda kalan parçalarından biriydi. Zamanı 2026'ya doğru ileri değil geriye alıp 30'ların yorumuyla dinlediğimiz Gangsta's Paradise'dan 2011 yılına gidelim. The Voice jüri koltuğunda yaz boyunca yan yana oturan Adam Levine ve Christina Aguilera düetiyle Maroon 5 grubunun Hands All Over albümünde yer alan Mick Jagger'ın Rolling Stones sahnesindeki karizmasına saygıyla 4 hafta Amerika'nın bir numarasını yeni koruyan parça Metro FM'de Moves Like Jagger.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: Like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro komptele.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
1: Mikro yazılım, mikro komptele.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
4: Devam.

Charlotte'lı rapçi DaBaby'nin eşlik ettiği remix ile 41 hafta Amerika'nın ilk 10'unda kalarak kariyer rekoru haline gelen parça. Dua Lipa'nın 2020 tarihli Future Nostalgia albümünden Levitating radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Metro FM'de Around the World'desiniz. 2015'e gidiyoruz. Beauty Behind the Madness albümünden. İsveçli efsane Max Martin prodüksiyonuyla alternatif R&B'nin disco'ya açılış ilanı. 3 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan Etiyopya asıllı Kanadalı Abel Tesfaye'nin, yani sahne adıyla The Weeknd'in, tam olarak o anlama gelmese de gülmekten yüzünüzü hissetmeyeceğiniz kadar çok eğlendiğiniz bir hafta sonuna niyetle. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Can't Feel My Face.

0: önünde.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa finale kaldı. Dev maç 20 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak. Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk yarı finalde Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'e yükselen Erzurumspor şampiyonluk kutlamalarını İstanbul Boğazı'nda yaşadı. İstanbul Açık tenis turnuvası başladı. WTA 125 kategorisindeki organizasyonda 30 farklı ülkeden 76 sporcu mücadele ediyor. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.
0: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: ABD İran arasında barış umudunun artmasıyla Brent petrol fiyatı %8, doğal gaz fiyatı %14 düştü. Benzine gece yarısından geçerli 69 kuruş indirim geldi. Yeni ekonomi paketiyle kamu alacaklarında taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarılıyor. Varlık barışı teklifi komisyonda kabul edildi. Yurt dışındaki altın ve dövizini getirene vergi yok.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.

2006 Almanya'sındayız. FIFA Dünya Kupası'nın resmi maskotu Dev Aslan Goleon'un ismiyle yayınlanan Lumidi ile Fatman Scoop'u bir araya getiren, dünya çapında 80'den fazla ülkede ikona giren turnuva marşı Goleo der Sechste. 6. Goleon'un 6. Goleon'un dance single'ı Dance radyonuzdaydı. Whitney Houston klasik vokalini atlamamak lazım. Around the World'de Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. 2023'e geçelim. Massachusetts'li Brittany Collins'in Koi albümünden. Fransız yapımcı David Guetta'nın eşlik ettiği viral dans koreografisiyle Avrupa kulüplerine sızan parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Bu arada şarkıyı tanıyorsanız siz de benimle aynı jenerasyondan olabilirsiniz. Technotronic, Pump Up The Jam yorumuyla. Koi'li Rave.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

sınırı yok. Stefani Germanotta, yani sahne adıyla Lady Gaga'nın pop dünyasına resmi girişi sayılabilecek parça. Faslı yapımcı Red One prodüksiyonuyla 22 haftalık bir tırmanıştan sonra Amerika'nın bir numarasına oturan ve artık dev sayılabilecek kariyerin tetik parçası. Just Dance radyonuzdaydı. Madem İtalyan asıllı Lady Gaga'yı dinledik, o zaman 2001'in İtalyan dans dünyasına gidelim. Dario Melodia ve ekibinin Paul K vokaliyle yayınladığı, daha önce yaşadığınıza emin olduğunuz anları anımsatan çeyrek asır öncesinin tam milenyumun başının house damarındaki en akılda kalan keşiflerinden biri Metro FM'de. Deja Vu. Limitsiz Hit Müzik Radyonuz'da I Can't Stop.

0: hediyeleri pazaramadan.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Helsinki'li 4 kişilik grubun gotik rock damarıyla Avrupa'da bir numaraya çıkan MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en iyi yeni sanatçı ödülünü kazandıran parça. 2003 tarihli Dead Letters albümünden The Rasmus ve In The Shadows radyonuzdaydı. İçimizin karanlıklarında yaşayan Jung'un deyimiyle o gölge tarafımızla tanışmak, barışmak ve hatta kucaklaşmak bir erdem olarak iyi olabilmemizi sağlayan yegane güç, biliyor musunuz? Jordan Peterson'ın sözüyle zararsız olduğu için, yani aciz olduğu için barışçıl olmak değil, gücünü iyilikten yana kullanmayı seçtiği için koruyucu haline gelen bir uzak doğu metaforuyla, savaşın ortasında ne yapacağını bilemeyen bahçıvan değil, bahçede huzurlu olmayı tercih eden savaşçı daha değerli. Ve biz 2011 yılına gidiyoruz. The Magician'ın Deep House yorumuyla Avrupa kulüplerine yerleşen, dinlemekten yorulmadığımız o nadir parçalardan biri. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de ben Arkın'la radyonuzda. Around the World'de Licky Lee, I Follow Rivers.

0: Reklamlar.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
4: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

0: 2002 yılındayız. Shakira'yı dünyaya tanıtan Laundry Service albümünden. Türkiye'de çıktığı an itibariyle dünyadan önce hit olan Latin-Arap füzyonu. Ojos Así radyomuzdaydı. Aralarında 5 yıl olması ilginç gelse de neredeyse 20 yıl öncesinden 2007 tarihli Good Girl Gone Bad albümüne gidiyoruz. Michael Jackson'ın 1982 hiti Wanna Be Starting Something'den alınan Mama Say Mama Say Mama Cosa sample'ıyla. Rihanna'nın dans pistindeki sallanan tahtını kuran parça. Hafta içinin son eve dönüş yolunda Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM'de size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'larıydı.
1: Around the World with Arkın.
0: Yarın hafta sonu ve pazartesi yeni haftaya başladığımız ilk akşam saat 17 itibariyle Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle ben yine burada olacağım. Limitsiz hit müzik Metro FM'de durdurulamaz. Don't stop the music.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran arasında barış umudunun artmasıyla Brent petrol fiyatı %8, doğalgaz fiyatı %14 düştü. Benzine gece yarısından geçerli 69 kuruş indirim geldi. Yeni ekonomi paketiyle kamu alacaklarında taksit sayısı 36'dan 72'ye çıkarılıyor. Varlık barışı teklifi komisyonda kabul edildi. Yurt dışındaki altın ve dövizini getirene vergi yok.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik. Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontele.
5: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
6: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: uygun.
1: Reklama.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz git müzik.
1: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa finale kaldı. Dev maç 20 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak. Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk yarı finalde Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'e yükselen Erzurumspor şampiyonluk kutlamalarını İstanbul Boğazı'nda yaşadı. İstanbul Açık tenis turnuvası başladı. WTA 125 kategorisindeki organizasyonda 30 farklı ülkeden 76 sporcu mücadele ediyor. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro.

0: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik.
1: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: laf.
1: Reklamlar. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM.

0: Dirty Bit.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro.

0: özgürlüğü. Reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi'yle adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletino.com'da. Bu unutulmaz konserin mega sponsoru Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: Alcatel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil, gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Ride with the mob, hamdulillah. Checking with me and do your job. Erg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Radio with Shimza.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz.
3: Net müzik.
4: You are listening